0: Bir man, mansız olmaz zamsız. Zaman da roza, dans haykır dan de roza, dan dan.
1: Shut it off.